enjoy. So that bir tam yatlı fon de Jack, Jack, Jack. Bus mi un cosa, se bu mi arranja un Jack no. Ciao, cagni Jack, bitch.